96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. 19 Haziran bugün günlerden Cuma, bir Cuma listesiyle tekrar birlikteyiz. Yine bir özel program yapacağız. Bugünkü program tam listesinin konusu 22 yıllık albümler. 2004 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinleyeceğiz bugünkü programda. Sonic Youth'la açtık, Nuer Vag dinledik, Air'la da devam edeceğiz şimdi yayına. Air'ın Cherry Blossom Girl şarkısını dinleyeceğiz. Bu Talkie Walkie albümleriyle birlikte piyasaya çıkmıştı. Nigel Godrich, ki Radiohead'le çalışmalarından biliyoruz, özellikle tanıyoruz kendisinin. Onun prodüktörlüğünde piyasaya çıkmış olan albümlerinden Cherry Blossom Girl'le devam edelim yayına.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 19 Haziran 1948. Akustik gitar temelli hüzünlü şarkılarıyla tanınan İngiliz müzisyen Nick Drake, Myanmar'da dünyaya geldi.

Radyo Excel Sabah programında bugün 2004 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Interpol Slow Hands dinlediğimiz şarkı Antics albümlerinde yer alıyordu. 2004 senesiydi. Şimdi Cure'a geçiyoruz. Onların da 12. stüdyo albümü 2004 senesinde piyasaya çıkmıştı. Kendi ismini taşıyordu. Bu albümden The End of the World'le devam edelim yayına.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız ama biliyorum. Sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Killers, Mr. Brightside 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bugün 2004 senesinde piyasaya çıkmış tam 22 yıllık albümler listesi yapıyoruz. Radyo Eksen'de sabah programında Gülşah Güray ben. Programa bana ulaşabilirsiniz. Çok fazla şarkı vardı 2004 senesinde piyasaya çıkmış olan, çok da iyi marş niteliği taşıyan neredeyse, ama programın süresi belli olduğu için hepsine yer veremiyorum. Böyle ana akımdan böyle çok bilinen, artık mutlaka olması gerekenleri aslında birazcık daha bugünkü programda çalmak istedim. Mr. Brightside onlardan biriydi. The Killers 96.2 Radyo Eksen'deydi. Hot Fuzz albümleriyle yayınlanmıştı. Grubun çıkış albümüydü 2004 senesi. Franz Ferdinand'a geçiyoruz. Franz Ferdinand'ın da kendi adını taşıyan ilk albümü yine o sene 2004'te yayınlanmıştı. Şimdi Take Me Out sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: de. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
1: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Trendy'e geçen, Sıla'da geçen.
1: Bu aralar Trendy'e geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Trendy'e geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
3: 96.2
4: Radyo XM.
5: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde. No.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

Evet, Radyo Eksen'de 2004 senesi albümlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. U2 How to Dismantle an Atomic Bomb albümlerini 2004 senesinde piyasaya çıkmıştı, sürmüştü. Bu albümden Sometimes You Can Make It On Your Own dinlediğimiz şarkıydı. Bir diğer 2004 albümü de Modest Mouse'a ait Good News for People Who Love Bad News albümü. Bu albümden Float On'la devam ediyoruz şimdi Radyo Eksen sabah programına.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi. New Yorklu kült oluşum Fun Loving Criminals bu akşam Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Kariyerlerinde 30 yılı deviren Fun Loving Criminals hem klasikleşmiş şarkıları hem de yeni kayıtlarıyla bu akşam 21'de Paribu Art ana sahnede olacak. Ve Ben Yalnız serisine bu hafta Batuhan Polat konuk oluyor. Batuhan Polat'ın enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle hayat vereceği bu performansı bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Genç yaşta hayatını kaybetmiş Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış Boris Rizzi şairine sahne hitabı başlıklı oyun 21 ve 22 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Her iki gösteri de Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Performansların başlama saati 20. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.
0: Radyo Eksen'de Düşak Güray yayında.

2004 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Morrissey 96.2 Radyo Eksen'deydi. 7 yıl aradan sonra 2004'te Morrissey You Are The Query albümünü piyasaya sürmüştü. Bu albümden Let Me Kiss You dinlediğimiz şarkıydı. Herkesin keyfi yerinde umarım. 2004'ten devam ediyorum. TV On The Radio ilk albümlerini Desperate Youth, Bloodthirsty Babes'i 2004'te yayınlamışlardı. Staring at the Sun, TV on the Radio. Şimdi 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

Incubus 2004 senesinde A Crawl Left of the Murder albümünü piyasaya sürmüştü. 5. albümüydü bu grubun ve açılışını yapan, tanıtan şarkıda dinlediğimiz Megalomaniac'tı. 2004 senesinden devam ediyoruz. The Hives şimdi sırada. 96.2 Radyo Eksen Sabah programında Walk Idiot Walk'la devam edelim yayına.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: iptal millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

The Divine Comedy 96.2 Radyo Eksen'deydi. Absent Friends dinlediğimiz şarkıları Neil Hannon'ın 8. stüdyo albümüyle birlikte piyasaya çıkmış. Hatta albüme ismini vermişti. Neil Hannon bu albümünde Nigel Godrich ile birlikte çalışıyordu. Prodüktörü albümün kendisiydi. 2004 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü programda radyolarını yeni açanlar varsa eğer, çok sevdiğim albümlerden ve şarkılardan biriyle devam edeceğiz şimdi. Manic Street Preachers'dan 2004 senesinde albüm piyasaya sürmüştü. 7. albümüydü grubun Lifeblood. Bu albümden en sevdiğim şarkılardan Emily ile devam edelim yayına.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Kings of Convenience'dan da I'd Rather Dance With You dinlediğimiz şarkı. Radyodan yeni açanlar varsa eğer, biz bugün programda 2004 senesinde piyasaya çıkmış albümlerden şarkılar dinliyoruz. Kings of Convenience ikinci stüdyo albümü Right on Empty Street'i bu sene, yani 2004'te piyasaya sürmüştü. I'd Rather Dance With You'da bu albümden seçtiğim şarkı oldu. Phoenix'le devam ediyoruz. Onlar da ikinci albümünü 2004'te Alphabetical'ı piyasaya sürmüştü. En sevilen şarkılarından biri diye düşünüyorum. Everything'le devam ediyorum yayına. Things are gonna change.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
11: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de 2004 senesi albümlerini dinlemeye devam ediyoruz. Kings of Leon ikinci stüdyo albümünü 2004'te piyasaya sürmüştü. Aha Shake Heartbreak. Albümlerinin ismi bu albümden Four Kicks'i seçtim ben ve bir diğer albüme geçiyorum hemen. Eagles of Death Metal, Queens of the Stone Age'den Josh Homme ve çocukluk arkadaşı Jesse Hughes tarafından kurulan Eagles of Death Metal, ilk albümleri Peace, Love, Death Metal'i 2004'te yayınlamıştı. Bu albümden I Only Want You, şimdi Radyo Eksen Sabah programında sırada.

Green Day 2004 senesinde piyasaya sürdükleri American Idiot albümleri hem Grammy ödülü hem de multi platin sertifikalı bir albüm olma özelliğine sahip. Radyolarını yeni açanlar varsa 2004 senesinde piyasaya çıkan albümlerden şarkılar dinliyoruz. O senenin en iddialı albümlerinden biriydi şüphesiz ki American Idiot. Boulevard of Broken Dreams'te dinlediğimiz şarkıydı bu albümden. Geçiyoruz Arcade Fire'a. Eleştirmenler tarafından o senenin ve hatta 2000'lerin en beğenilen albümleri arasında gösteriyordu. Grubun ilk stüdyo albümüydü. 2004'te çok fazla ilk albüm ve iyi albüm piyasaya çıkmış. Funeral'dan Neighborhood No. 3 Power Out'la devam edelim yayına.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo Uyandırma Servisi hep yanınızda.

0: uçuş puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de bu sabah 2004 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Sabah programında Elliot Smith'ten de Memory Lane dinlediğimiz şarkı 2004 senesinde yayınlanmıştı. 2003'te ne yazık ki hayatını kaybetmişti Elliot Smith. Ölümünden sonra ailesi ve arkadaşları tarafından yayınlanan From a Basement on a Hill albümünden de Memory Lane dinlediğimiz şarkı, çok da sevdiğim Elliot Smith şarkılarındandı. Şimdi Tom Waits'e geçiyorum. 2004 senesinden Real Gun albümünden bir parça dinleyeceğiz. How It's Gonna End'le devam edelim yayına.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Take It All Away, Cake'in 5. stüdyo albümü Pressure Chief'ten bir şarkıydı. 2004 senesinde piyasaya çıkmıştı ki bugün programda 2004 senesinde yayınlanan albümlerden şarkılar dinledik, dinlemeye de devam ediyoruz. Bir iki şarkı daha var programı kapatmadan sizlerle paylaşmak istediğim. Onlardan biri de Leonard Cohen'e ait. 2004'te 11. stüdyo albümünü Dear Heather piyasaya sürmüştü Leonard Cohen. O albümden The Letters'la devam ediyoruz yayına. Never like to get

0: attitude of strength.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.
5: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atosun gözünde, gözler üstünde.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
8: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
11: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
14: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
13: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
14: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
15: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

The Tones, İngiliz grubun Mercury Prize adaylığı da kazanan ve büyük ses getiren çıkış albümleri Who Killed The Zootones'un açılışını yapan şarkıydı. 2004 senesinde sık sık da radyoda çaldıklarımızdan da aslında bugün çaldıklarımızın hepsini 2004 senesinde radyoda oldukça fazla dinlemiştik. Bugünkü konumuz 2004 senesinde piyasaya çıkan albümlerdi. O sene yayınlanmış olan albümlerden seçtiklerim bugünkü programda dinlediklerimiz oldu. Son bir şarkıyla kapatıyorum. 2004'ten daha çok albüm vardı aslında. Paylaşmak istediğim ama süremiz belli olduğu için son bir şarkı daha çalıp bugünkü konuyu ve konumuzu kapatıyorum. 2004'te piyasaya çıkmış olan albümler. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Sizin de benim kadar. Bu son dinleyeceğimiz şarkı da The Organ grubuna ait. Grab That Gun albümlerini 2004'te piyasaya sürmüşlerdi. O albümden çok da severim Memorize the City ile bugünkü programı kapatıyorum. İyi bakın kendinize. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 19 Haziran 1987. Guns N' Roses Londra Marquee Club'da sahne alarak İngiltere'de ilk kez seyirci karşısına çıktı.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Çibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.

0: 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefoursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
5: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

19 Haziran Cuma haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16'ya dek Radyo Eksen'de eşlik edeceğim sizlere. Yeni Zelanda asıllı Londra merkezli müzisyen Jordan Rakai açtı bugünkü programı. Geçtiğimiz aylarda bir ortaklık EP'si yayınladı. Her şarkıda farklı bir sanatçı kendisine eşlik ediyor bu EP'de. Between Us isimli bu EP'sinde Nubia Garcia'nın eşlik ettiği şarkısı Monsters Radyo Eksen'deydi. James Blake sırayı alacak. İngiliz müzisyenin bu senenin ilk çeyreğinde yayınladığı Trying Times isimli 7. albümü bu senenin en övgü alan çalışmalarından biri oldu. Yeni James Blake albümünden Make Something Up.

20. yılları şerefine bu sene From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth adlı bir derleme albüm yayınladılar. Bu albümlerinden paylaştıkları bir şarkı Find Love. Radyo X'teydi. Future Islands takibinde Turnstile sırayı alacak. Ama öncelikle size bir davetiye hediyemiz olacak. Paribu Art'ta düzenlenen, gerçekleşen ve Ben Yalnız serisinin bu akşamki konuğu Batuhan Polat olacak. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını yorumlayacak olan Batuhan Polat'ın performansı bu akşam 21'de Paribu Art'ta ve şu an 212-304-06-70 numaralı telefondan bize ulaşan ilk 3 dinleyicimiz bu akşamki Batuhan Polat performansına çift kişilik davetiye kazanacak. Turnstile'la devam ediyoruz yayına. Kariyerlerinde sıçrama yaşadıkları 2021 tarihli Glow On albümlerinden Mystery.

0: Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: sesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Müzisyen Janice Sousu Radyo X'indeydi. Geçtiğimiz ay Red Star Wu and the Worldwide Scourge isimli 3. albümünü yayınladı. Yeni şarkılarından Life Keeps Going. Yeni bir Biosound Machine şarkısıyla devam ediyoruz. Return to Sender.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: İstasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Pond'dan sadece 2 yılın ardından yeni bir albüm geldi. Avustralyalı topluluğun Terrestrials isimli 11. albümleri bugün itibariyle yayınlandı. Albümün kayıtlarına başlandığında grup farklı bir şey denemeye karar verdiğini söylüyorlar. 1980'lerin post-punk, new wave ve gotik rock'ından ilham aldıklarını belirtiyorlar. Özellikle The Church, Magazine, Sisters of Mercy gibi gruplardan yoğun etkiler taşıyan bir albüm olduğunu söylüyorlar yeni albümleri Terrestrials için. Yeni Pond şarkılarından Through the Heather Radyo X'andaydı. Church'le devam ediyoruz. Under the Milky Way.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Başta iki kişilik bir proje olarak çıkış yapmışlardı. İkinci albüm itibariyle de Chris Stewart'ın solo projesi olarak devam etti Black Marble. Ve Black Marble'dan 5 yılın ardından yeni bir albüm geliyor. Life in Small Spaces adını taşıyan 5. Black Marble albümü 21 Ağustos'ta yayınlanacak. Ve bu albümden paylaşılan ilk single oldu Jim Carroll New Year. New Order'la devam ediyoruz yayına. Dreams Never End.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Bir EP ve bir dizi single'ın ardından merakla beklenen ilk albümleri 3 Temmuz'da yayında olacak. Londralı üçlü Marin the Junkyard ve Role Model Hermit ismini taşıyan ilk albümlerinden paylaştıkları single'ları New Muscles Radyo X'andaydı. Jizz and Mary Chain var sırada. Some Candy Talking.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.

Brighton kökenli topluluk Opus King 3. ve son saati açtı. 2019 yılından beri single'lar ve EP'ler yayınlayan bir grup olmasına rağmen bugüne dek hiç uzun çalar yayınlamamışlardı ve merakla beklenen, beklentiye yol açan ilk albümleri Temmuz sonu piyasaya sürülecek. The Sweet Goodbye adını taşıyan ilk albümlerinden paylaştıkları bir şarkı Come Over Do Me Wrong takibinde 2008 yılından TV on the Radio şarkısıyla devam ediyoruz. Dear Science adlı 3. albümlerinden DLS.

Geçen sene çıkardıkları Big Still Life isimli ikinci albümleriyle kendilerinden epeyce söz ettirmişlerdi. Norveçli ikili Smurfs'dan yeni bir EP geldi. Geçtiğimiz haftalarda Easy EP başlıklı bu EP'lerinden paylaştılar. Spring Summer. Chicago'lu üçlü Dead var sırada. 2022 senesine ait Blue Skies isimli dördüncü albümlerinden Bad Love.

şarkılardan oluşan yeni Graham Coxon albümü Castle Park bugün yayınlandı. Bu albümünden dinlediniz Blur gitaristinin Billy Says. Blur'la devam ediyoruz yayına. 2003 tarihli Think Tank albümlerinden Out of Time.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

2025 sonbaharında yayınladıkları Every Town Needs a Stranger adlı albümlerinde yer almıştı Manchesterlı grup Pinter ve Get Along. Manchester demişken bir Manchester efsanesiyle haftanın kapanışını yapıyorum. Oasis ve Supersonic. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
8: 96.2
9: Radyo Eksen.
8: Radyo Eksen.

herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Cuma günlerden 19 Haziran saat 8'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Programa bugün Cooks'la başladık. Around Town, ardından Franz Ferdinand'la devam edelim. Lazy Boy Eksen'de.

1967 kışındaydık. The Doors ve aynı isimli ilk albümlerinin A yüzünden 20th Century Fox. Burası Radyo Eksen. Bir reklam arası vermeden önce solo kayıtla Mark Knopfler radyolarınızda What It Is.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Berninger eksenli New York çıkışlı The National Radyo Eksen 96.2'de Rylan'la dinledik onları. Yine New York'tan bir ekip, bu kez Interpol yeni single'larıyla Eksen'de See Out Loud.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Snow Patrol sonrasında Weezer'dan Take On Me yorumu Radyo Eksen 96.2'deydi. Bu saatin kapanışını Kanada çıkışlı Murray Lightburn ve grubu The Dears yapacak. White is Only Party.

Glorious, 90'lar sonundan Andreas Johnson kaydı. Lightning ismini verdiği ikinci albümünden Radyo Eksen'de dinledik şarkıyı. Bruce Springsteen'le program devam edecek. Radio Nowhere.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
0: 19 Haziran 1968. The Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash ile İngiltere Single'lar listesinde 7. kez bir numaranın sahibi oldu.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam edecek. Reklam.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: işte bulacaksın.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yüksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

tarzından ödün vermediği yeni single'ı Pizza Mind'la Radyo Eksen'de dinledik. Benjamin Clementine. 17.37 8'e dek ben Güvenli yayındayım. Sırada Arcade Fire var. We used to wait.

0: 96.2 Radyo XL.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyim.

0: Festival'in yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve bu bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla Gülen Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen
5: geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

kısa bir İngiltere turu. Önce Smiths, Some Girls Are Bigger Than Others. Ardından Knee Socks'la Arctic Monkeys dinledik. Bu saati Richard Ashcroft kapatacak eksende. Are You Ready?

0: 96.2 Radyo Eksani. Radyo Eksani. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksani'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi. New Yorklu kült oluşum Fun Loving Criminals bu akşam Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Kariyerlerinde 30 yılı deviren Fun Loving Criminals hem klasikleşmiş şarkıları hem de yeni kayıtlarıyla bu akşam 21'de Paribu Art ana sahnede olacak. Ve Ben Yalnız serisine bu hafta Batuhan Polat konuk oluyor. Batuhan Polat'ın enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle hayat vereceği bu performansı bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Genç yaşta hayatını kaybetmiş Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış Boris Rizzi şairine sahne ithafı başlıklı oyun 21 ve 22 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Her iki gösteri de Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Performansların başlama saati 20. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Kaliforniya çıkışlı ikili Foxygen eksendeydi. Dinlediğimiz şarkı 2013 Ocağında gelmişti. Shaggy, We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic albümlerinden eksendeydi. Strokes'la yayın devam ediyor, Falling Out of Love.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Blossoms 80'deydi. Onları ilk kez 2016 yılında kendi isimlerini taşıyan albümle tanımıştık. Yeni bir uzun çalar geldi. Gary'i takiben 2 yıl sonra Songs from the Wedding Cake bu albümden bir single Meet Me in Love X'ende dinledik. Charlatans'la devam ediyoruz 8'e dek. Ben Güven yayındayım. We are love.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Aksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Love Vigilantes, New Order'dan Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Bernard Sumner'ın söylediğine göre bu şarkıyı melodiye sözler uydurmak için yazılmış bir kayıt değil, bir hikaye anlatmak için yazmaya başladığı ilk şarkılardan biri olarak betimliyor Bernard Sumner. Low Life albümlerinin açılış kaydı aynı zamanda. Saati Echo and the Bunnymen ile kapatalım. Lips Like Sugar.

Önümüzdeki günlerde de sıkça duyacağınız coverlardan biri Nouvelle Vague, Enjoy the Silence yorumu Radyo XM 96.2'deydi. Programın son saatinin içindeyiz. Şimdi Gorillaz, Rock the House.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
5: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa'nın Next.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

As the Flowers Turn Green. Kid Loco'ya bu şarkıda İsveçli müzisyen Lisa Lilund eşlik etti. Bugünkü program Outcha ile devam ediyor. Hunger of the Pine. Eksendesiniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Positive Vibrations'la 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: İstasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla
1: Dilan Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: gel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Haftanın son programının sonundayız artık. Pazar günü caz kayıtlardan oluşan programım Trio'yla ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Kapanış Reconteurs'den Many Shades of Black. Pazar günü tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: X'an.
1: Radyo X'an. Radyo X'an'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo X'an'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

0: Aerosmith'in 93 tarihli Get a Grip albümünden, muhteşem albümünden geldi. Living on the Edge. 96.2 Radio XN All Access. Evet, sırada sevgili dostlarım, ülkemizin gururu Pentagram, Apocalypse.
1: Hey, merhaba millet. Ben Cenk Ünlü, Pentagram'dan. Sevgili dostum Nicky Wilde'ın programı All Access, Radio XN'de. Bence dinleyin mutlaka.

Nothing but a good time. Poison, Cobra Kai, dizisinin soundtrackinden geldi. Ve sırada geçen haftadan bir istek var. Sanırım nerd dinleyicilerimizden biri Rush istedi. Evet, Rocking Man, Rush mikrofonda.

Elbette Chew's Kiss'ten geldi. Sırada yine bir istek var geçen haftadan. Ülkemizde biraz underrated ama çok iyi bir gruptur. King's X, Black Flag.

Black Flag, Kings X'ten geldi. Bunu ülkemizde en çok seven iki kişi, benim tanıdığım iki kişi. Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük ve Cenk Ünlü'dür. Yani onlar bana tanıttı bu grubu 90'ların başına falan. Tişörtlerini giyerlerdi. Hatta Tarkan'ı konuk aldığımda da çalmıştı bu gruptan bir parça. Evet, Bohemian Rhapsody, Queen.

Love Watson. Bana Helen'den geldi. Evet, haftanın baladı. Telefonlarınızı çıkarın. Eski manitalarınızın isimlerini bulun. Benim en sevdiğim romantik baladlardan biridir. Hatta bende dövmesi bile var. Without You, Motley Crue.

Def Leppard, Pour Some Sugar on Me ile mikrofondaydı. Müthiş groove olan vazgeçilmez parti şarkısı her zaman da çalarım performanslarımda. Evet, son şarkı geceye uygun mesaj olarak size çalıyorum. Living After Midnight, Judas Priest.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
1: Herkese iyi akşamlar. Ben Özgür Can Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tının yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberim. Her zaman olduğu gibi Nikki'den sonra mikrofonu devraldım. Bugün günlerden 19 Haziran 2026. Cuma saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü ben Budapeşte'deydim. Ve hayatımda ilk defa Metallica'yı kanlı canlı seyretme şansım oldu. Öncesinde de Pantera'yı seyrettim. Davulda Charlie Benante ve gitarda Zakk Wylde'la arkasından Metallica'yı görmek tabii ki çok keyifli oldu benim için. 13 yaşından beri dinliyordum. 33 yıl sonra kanlı canlı görme fırsatım oldu. Budapeşte'yi de zaten ayrıca çok severim. İlk yurt dışına çıktığım ülkede olabilir. Siget Festivali'nde çalmıştık 2006 yılında. O yüzden geçen haftalardaki konser deneyimlerimin şekillendirdiği bir program yapacağım. Sizlere öyle bir playlist hazırladım. Ve Ecstasy of Gold'la başlıyoruz. Yani Metallica ve Symphony'den hareketle başlayan bir introydu. Çok uzun süredir kullanıyorlardı bunu. Konserlere de bununla başlıyorlar. Ve The Good, The Bad and The Ugly isimli filmin soundtrack şarkısını kullanıyorlar. Ben de orijinalini çalmak istiyorum şimdi sizlere. Ennio Morricone'nin bestesi The Ecstasy of Gold şimdi sizlerle.

Evet, Ecstasy of Gold'u dinledik. Metallica bu turnesinde çeşitli Avrupa ülkelerini dünyaya dolaşıyor da Avrupa'da şu anda yoğunlukla çalıyorlar. Atina'da çaldıklarını biliyorum. Biz Macaristan ayağını yakaladık. 2 gün çalıyorlar. 2 günün de playlisti farklı ve 2 günün alt grupları da farklı. Benim izlediğim gün Pantera alt gruptu. Avatar diye bir grup daha vardı. Perşembe günüydü. Cumartesi günü de Gojira alt gruptu. Diğer alt grubu bilmiyorum. Ben dönmüştüm. Benim Kıbrıs'ta konserim vardı geçen hafta. Keyifli bir performans ve setup vardı. Stat çok iyiydi. Ses, ışık gayet güzeldi. Daha doğrusu bizim olduğumuz gün ses o kadar acayip değildi ama cumartesi günü arkadaşım kaldı, ikinci kısmını dinlemişti. Daha iyi olduğunu söyledi sesi. Anıları depreştiren ve canlı canlı dinlediğim birkaç Metallica şarkısı çalmak istiyorum şimdi sizlere. Reload'dan Fuel. Bunu finale doğru çalmışlardı ve çok güzel bir performans oldu. Evet, Reload albümünden Fuel'u dinliyoruz şimdi Metallica'dan. Give me fuel, give me

genel olarak şey çaldılar yani her yerden sonuçta neredeyse 40 yıllık kariyerleri olan, 43 yıllık kariyerleri olan, yanlış hatırlamıyorsam ilk konserlerini 83'te California Anaheim'da yapıyorlar. O zamandan beri de aktif olarak çalıyorlar. Cliff Burton'ı andıkları bir sekans oldu ve her albümden bir şeyler çaldılar. Yani Kill 'Em All'dan da vardı, Right Lightning'den de vardı, Load'dan, Reload'dan da vardı, son dönemden de vardı. Gayet keyifli bir playlist dağılımları vardı ama benim en sevdiğim albümleri, ilk dinlediğim albüm Master of Puppets. Oradan Battery isimli şarkıyı çalmak istiyorum şimdi sizlere.

Evet, Master of Puppets'tan dinledik Battery isimli şarkıyı. Tabii duygusal anlar yaşadığımız zamanlar da oldu. En duygulandığım anda Nothing Else Matters'ı gerçekten canlı canlı dinlemek. Puşka stadındaki binlerce fanla beraber söylemekti. O kısım da çok keyifliydi. Deyip Metallica sekansını Nothing Else Matters'la kapatmak istiyorum burada. Keyifli dinlemeler.

Evet, dediğim gibi geçen hafta Budapeşte de Metallica'yı dinlemek çok keyifliydi. Böyle özlediğiniz, sevdiğiniz, yıllardır dinlediğiniz isimleri sahnede kanlı canlı görmek kesinlikle insana değişik bir yaşam enerjisi veriyor. Buna benzer bir hissiyatı gene önceki haftalarda 3 Haziran değil mi? 3 Haziran'da Şebnem Ferah konserinde de yaşadık. O da inanılmaz bir performanstı. Bütün grup üyelerini, Buket'i, Aykan'ı, Ozan abi falan sahnede görmek çok keyifliydi. Performans da çok iyiydi. O yüzden Şebnem Ferah'tan da iki şarkı çalmak istiyorum. Önce dinleyeceğimiz şarkı Sigara.

Bu dinlediğimiz şarkı bana üniversite, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenci olduğum zamanları hatırlatıyor. İşte boş dersler olur, ders arası olur ya da dersi kırarsın. Fakültenin karşısında işte kafeler vardır, oraya gidersin. Çayını kahveni içip arkadaşlarınla kağıt oynarsın, muhabbet edersin. İşte müzik kanalları açıktır. Bizim de işte 2000'li yıllar, 99-2000'li yıllar Linkin Park, Limp Bizkit'i duyduğumuz, ufak ufak limonda çalmaya başladığımız ve yerli sanatçıların da arzı endam eylediği zamanlardı. Radyo ve televizyonun hegemonyasının olduğu zamanlardı. Fon müziğimizdi, anılarımızın fon müziğiydi. Güzel, keyifli zamanlardı. Şimdi Şebnem Ferah'tan bir şarkı daha çalmak istiyorum. Can Kırıkları sizlerle.

Evet, Şebnem Ferah'tan iki şarkı dinledik. Sigara ve Can Kırıkları. Sıradaki sanatçımız ise Pudding. Aslında İzmirli bir ekip. İstanbul'a yerleştiler ve Raşit'in gitaristi Tolga Özbey ile beraber bir şarkıları var. Altı Patlar. Şimdi onu çalmak istiyorum sizlere.

Metallica ve Şebnem Ferah'tan sonra böyle bir punk sularına doğru girdik. O zaman aynı şekilde devam edelim. Tolga'nın grubu Raşit'ten bu sefer benim en sevdiğim şarkılarından birini, hatta Deli Gömleği'yle de coverladığımız şarkılardan birini çalmak istiyorum sizlere. Çok mu zor?

Evet, Raşit bizlerle beraberdi. Çok Muzor'u dinledik. Sıradaki sanatçımız da Radical Noise. Uzun zamandır çalmadığımı fark ettim. Make a Wish isimli albümlerinden Joy isimli şarkıyla devam ediyoruz.

Evet, Radical Noise bizlerle beraberdi. Joy isimli şarkılarını dinledik. Bad Religion'la devam ediyoruz. Stranger Than Fiction isimli albümlerinden Infected isimli şarkılarını dinleyeceğiz şimdi.

Evet, Bad Religion bizlerle beraberdi. Infected isimli şarkıları dinledik. Offspring'in de Americana isimli albümünden She's Got Issues isimli şarkıyla devam etmek istiyorum.

Offspring bizlerle beraberdi. Yani X-Ray on the Homeward'ı severim. Americana'yı da çok seviyorum. Çok güzel, melodik, keyifli bir albüm. Sıradaki sanatçımız Smashing Pumpkins, The Smashing Pumpkins. Melancholy and the Infinite Sadness isimli albümlerinden Galapagos isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, Smashing Pumpkins'ten dinledik. Galapagos. Sırada da Pixies var. Bossa Nova isimli albümlerinden Dig for Fire and Allison isimli şarkı şimdi sizlerle.

Pixies bizlerle beraberdi. Dig for Fire and Allison isimli şarkılarını dinledik. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Gece devam ediyor ama program bitiyor. Bu şarkıyı da küçük oğlum Barış için çalmak istiyorum. Barış bayağı old school hip hop meraklısı. Plak kovalıyoruz. Çeşitli prodüksiyonları taklit ediyor. Kendisi o anlamda böyle music production yapmaya başladı. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu Kanye West konserine gittik iki oğlumla beraber. Çok çok acayip bir performanstı. Yani bunu konser demek biraz şey, nasıl diyeyim, hafif kalıyor. Konserden ziyade bir deneyim sunuyor Kanye West size, öyle söyleyeyim. Yani sahne gerçekten muazzam. Acayip büyük, keyifli bir sahne. Performans gayet iyi. Görseller, ışık şovları, havai fişekler, lazerler, işte ne bileyim gökyüzüne kadar uzanan ışıklar, stat dolu, 100-120 bin kişi diyorlar. Onlarla beraber o atmosferi paylaşmak da çok keyifliydi. Bir de İstanbul'da bu kadar büyük çaplı bir organizasyon olması çok keyifliydi. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Oradan hareketle Barış için çalmak istiyorum. Kanye West'ten Mercy. Bu şarkıda Big Sean, Pusha, Pusha 2 ve 2 Chainz Kanye West'e eşlik ediyor. Keyifli dinlemeler. It is the one that comes to the mic song within the champion song.

Evet, Kanye West'ten dinledik Mercy. Ve geldik son şarkıya. Son şarkı da benim ilk albümümden, ilk albümün sondan birinci şarkısı. İstanbul 2. Onu çalmak istiyorum sizlere. Bu ay itibariyle albüm artık bütün dijital platformlarda. Sevgili Serkan'la, Serkan Fidan'la irtibattayız. Ne yapacağız, ne edeceğiz onu planlamaya çalışıyoruz. Manga konserleri var. Benim kendi yapmam gereken işler var. Yaz sezonu oldu. Acaba İstanbul'da bir lansman yapsak mı? Yoksa Eylül'ü mü beklesek diye böyle bir fikir fırtınaları içindeyiz. Onunla ilgili yakında bilgilendireceğim sizi. Ama bu şarkıyla bu geceyi noktalamak istiyorum. All Killer isimli albümden İstanbul 2 isimli şarkıyla. Şimdiden iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum sizlere. Biz grubun Manga'yla çarşamba günü ODTÜ Vişnelik'te olacağız Ankara'da. Temmuz'da da birkaç konserimiz var. Ya programda, Babanda mı Punk'ta ya da konserlerde görüşmek üzere diyorum. 96.2 Radyo Eksen'den herkese iyi geceler. İstanbul 2 sizlerle. Görüşmek üzere.

0: Radyo Eksen'de Özgürcan Öneğin hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.